suche pianete, chiar mangia podi bludene. Și tanti de drama filar, che tu cuma nu știi mine. Și da iar vana terima, da iră de ciumenea ne. Yanlar da şiyansta bahor, yandı dürüm ki bahor, yan. Lendi de geç dur bana, sıra dok de tülkür açtı. Sağır bana hullanırın, Sivas'ta başına kanı. Sağır bana derin sonu, Majeri dostumane, da urbara kisirada, ah ya da da da.